0: Ajan Hirisa, Straight Talk.
1: Anime Fan Boycott, Burning Turn.
2: Yuhum yazarlı yunlası da minmelek.